Assalamualaikum Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana. Dina as-salam. Mustaqim. Wa